Kan mu ayırır? Ayış oku. Öncari. Öncari. Lokbalu ayı. Amote nikon.